hey, hey, Asempa 94.7 FM. Jume diya wuti ye, ye freno, ye fi asore abha. Fi asore abha, usum fome di indi ufure ata. Jume diya, trahar mwa kopi mbeye, no mye no, kere jume diya nesi. Jume diya, jume baby ya, kan Asempa 94.7 FM. Wama atafu ege. Iti, koswara, niti ye nekwe ya.